Chocolate yedirmesi, sarı yedirmesi de sosu. Chocolate simonu muzi mazir karabangu da şimdi seni şu moritanya. Bugün ama başlı gezi. Radyo akıllı.

çocuklar gidemezse sadece sinemese de sosu. Çocuklar sizin mahvimin olduğu için ben diğer karavan kullar aşırı nasıl bir şey olmalıyım tabi ya. Bu yüzden ama başlı gezeyim. Radyatları vahvim.